0: Nürnberg'in Özgür Sesi Özgür Radyo 95.8 MHz'ten yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi Özgür Radyo.
1: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.